0: Alo, Anya, iyisin mi?
1: Oğlum, iyisin mi? İşi hallerin.
0: Rahmet Anya, yoksa?
1: Oğlum, oğulga koç oturunda uylamadın mı öyle? Onda seni oğuldaşlar, dostlar, duganların bedenisi sağınıp gitele.
0: Uylu mindi Anya, mindi sağındım, mindi.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 11 iyun günü Kuşkar. Finans meselelerinde soğukluk ziyan etmez. Kütmegen şığımlar kilip çıkarga mümkin. Şuluk vakıtta ertengi saatlerde sizne uğuşlu təqdimler kete. Ögüz buzau, energiyege tulu bulsağız da bugün oşuğuş